0: Osman İli için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

ilim, irfan ile dağlar aşılır. Rehber olmaz ise düzde şaşılır. Mana ile gece menzil seçilir. Sağır olan hakkı duymaz ve o

0: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksi FM 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

büyük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir taş süs sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi.

ya Resulallah. Sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah. Duy sesimi. Salat, selam sana ya Resulallah.

söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var. Yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Güllerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. On sekizinci cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 18. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.
2: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

olmadım. Hiçbir yerden makam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada.
0: Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
4: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.

Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar. Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom. Kalitede öncü, kazançta iddialı. Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin,
2: Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

doymadılar yıllar yılı bu kana. Küfre uşak saldırdılar Kur'an'a. Kıyılır mı böyle nazik civana? Yasin yandı, yürek yandı, can yandı.

0: Şimdi haberler.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. İşgal rejiminin plastik mermileriyle yaralanan aktivist Mecit Bahçıvan Gazze'de devam eden zulmü göstermek için yola çıktıklarını aktardı. Sumut filosu aktivistleri yaşadıklarını anlatarak dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdiler. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi. Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı Enea'nın haberine göre işgal rejimine ait bir insansız hava aracı Sur kentinde yol üzerinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırının ardından sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildi. Ancak insansız hava aracı sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmaya çalıştığı sırada yeniden saldırı düzenledi. Saldırıda iki sağlık çalışanı katledildi. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3095'e ve yaralı sayısı ise 9400'ü geçti. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere

korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır? Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İho Ebrar, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İho Ebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu. Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler sürüyor. İlka muhabirine konuşan Molla Sedat Şeran, kurbanın Allah'a bağlılık ve teslimiyetin sembolü olduğunu söyledi. Şeran, kurban ibadetinin takva ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Bir takım temaslar kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gazze'deki son durum hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü belirten Demir, bölgede kurulan bazı uluslararası yapıların Filistin halkına değil, Siyonist rejimin politikalarına hizmet ettiğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan baskıları da eleştiren Demir, bu durumun gerçekleşmesinin Filistin davasının zayıflatılması anlamına geleceğini kaydetti. Partisinin meclise sunduğu, soykırıma katıldığı belirtilen çifte vatandaşlara yönelik hazırlanan yasa teklifi hakkında da konuşan Demir, iktidarın bu konu hakkında ağır davranmasını eleştirdi. Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor.
Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Gazze Kurulu üyelerinden Nikolay Miladinov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Miladinov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Miladinov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı, 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. 24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı 1. sınıf emniyet müdürü için 10.065 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman kanunundaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek. İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters, iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Mujtaba Hamaney'in, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. 13 yaşındaki Hafız ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Malatya Battalgazi Müftülüğü Talat Say'ın kız Kur'an kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirine anlattı. 2002 yılından bu yana Talat Say'ın kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bayram süresince ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Arife günü ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava beklenirken, güney ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusuyla birçok bölgede, ikinci ve üçüncü günse yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zamlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış, devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat, aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı bir çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat maliklerinin çoğunluğuyla belirlenecek tutar, yeni aidat olarak tescillenecek. Bu sayede bütçe üzerindeki nihai imza yetkisi, profesyonel veya bireysel site yöneticilerinden alınarak doğrudan mülk sahiplerine verilmiş oldu. Düzenleme bünyesinde toplu yapılarda ve sitelerde kronikleşen bir diğer bürokratik engel olan yönetim planı değişikliklerine dair de kritik bir esneklik sağlandı. Sitelerin çağın şartlarına göre yönetim planlarını güncelleyebilmesi adına aranan nitelikli çoğunluk şartı düşürüldü. Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. Yangında araçta bulunan 2 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza Ortaköy ilçesi Gökler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki araç çevre yolu Gökler Kavşağı'na geldiği sırada Kırşehir Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Niyazi G yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E'nin hayati tehlikesi

Ari araç ters döndü, bir kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt, mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

0: Şimdi reklamlar. Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı. Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin,
2: Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada.
0: Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
4: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
7: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

Hüseyin olur. Calut'un beynine taş olur. Kahramanlara yoldaş olur. Erkek dediğin Hüseyin olur. Erkek dediğin Hüseyin olur.

Hüseyin mağarada dosttur. Hüseyin Bedir'de kılıçtır. Hüseyin Uhud'da.

olan teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm değerli kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.

Rabbimin en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların, tüm İslam ümmetinin ve şu anda programımıza katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm meleklerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli kıymetli dinleyenler, güzel bir hafta sonunda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrardan miniklerimizle buluşturan, kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Bizleri Diyarbakır'dan dinleyen miniklerimizi de selamlıyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.05 göstermekte. Ve birlikteliğimiz yaklaşık 12 çağa kadar devam edecektir inşallah. Her hafta olduğu gibi miniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve siz değerli kıymetli dinleyicilerimize de anlamlı güzel bir hikaye hazırladık.

0: Şu an Elif Hanım'la birlikteyiz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen sizleri Elif Hanım'ıza aktarayım. Elif Hanım da sizlere güzel bir selam versin. Ardından programımızı başlatalım efendim.
1: Evet değerli kardeşlerim, ben de sizlere Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum.

Dilerim ki çok güzel bir program getiririz bayramdan önce. İsterseniz sizi çok bekletmeden hemen güzel bir eser dinletelim ve eserimizle beraber programımızı başlatmış olalım. Eserden sonra görüşmek dileğiyle.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir esere kulak verdik. Ve Cennetin Çocukları programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz.

dinlediklerimizi daha fazla bekletmeden hemen WhatsApp sorumuzu aktarmak istiyorum. WhatsApp sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki peygamber tiplerinden hangisi kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? Şıklarımız ise şu şekilde. A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Soruyu hemen tekrar edeyim. Aşağıdaki peygamber tiplerinden hangisi kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 nolu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler.

Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59'un ol numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Evet değerli kıymetli dinleyenler, lakin canlı yayın bağlantılarımızı hikayemizi aktardıktan sonra almaya başlayacağız.

halde sizleri Elif Hanım'la baş başa bırakmak istiyorum. Hikayemizin ardından canlı yayın bağlantılarımızı almaya başlayacağız efendim.

Evet Terlik. Evet değerli kardeşlerim. Bu haftaki hikayemizin başlığı bir Kurban Bayramı hikayesi. Küçük bir Anadolu köyünde çocukların heyecanla beklediği Kurban Bayramı yaklaşmaktaydı. Köyde yaşayan herkes bayram hazırlıkları içindeydi. Evler temizleniyor, tatlılar yapılıyor, kurbanlık hayvanlar özenle seçiliyordu. Bu köyde yaşayan küçük bir çocuk olan Ali, bu bayramın kendisi için çok özel olacağını biliyordu. Ali'nin babası Hasan, köyde herkesin saygı duyduğu bir insandı. Her bayramda en güzel kurbanı seçer, bayram sabahı köy meydanında kurban kesimini gerçekleştirir ve ardından eti ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Bu bayramda geleneği bozmadan Ali'yi yanına alarak kurbanlık hayvanı seçmeye gitmişti. Kurban Bayramı'nın arifesinde köyde bir hareketlilik başladı. Komşular bir araya gelip sohbet ediyor, bayram hazırlıklarını tamamlıyorlardı. Ali babasıyla birlikte kurbanlık koça alıp eve getirdiklerinde heyecanı doruğa ulaştı. Babası, Ali bu yıl kurbanımızı seninle keseceğiz. Bu paylaşmanın ve yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu anlaman için güzel bir fırsat, dedi. Bayram sabahı köyde bayram namazı kılındıktan sonra herkes evlerine döndü. Ali'nin babası Ali'yi yanına alarak kurbanlık koça hazırladı. Ali'nin kalbi hızlı hızlı atıyordu. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapacaktı. Babası ona sabırlı olmasını ve dikkatli bir şekilde izleyerek öğrenmesini söyledi. Kurban kesimi tamamlandıktan sonra Ali'ye kurban etinin nasıl dağıtacaklarını anlattı babası. Ali babasının yanında kurban etini parçalara ayırdı ve köydeki ihtiyaç sahibi ailelere götürmeye başladı. İlk durak köyün yaşlı ve yalnız yaşayan kadını Ayşe teyzenin eviydi. Ali kapıyı çaldı ve gülümseyerek Ayşe teyzeye kurban etini uzattı. Ayşe teyze gözleri dolarak Ali'ye teşekkür etti. Ve Ali içinin nasıl bir sevinçle dolduğunu o an anladı. Ali ve babası gün boyunca köydeki diğer ihtiyaç sahiplerine de et dağıttılar. Her gittiği evde Ali sevgiyle karşılandı ve bu paylaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavradı. Babası Ali'ye bu bayramın asıl amacı sadece kurban kesmek değil, aynı zamanda paylaşmak ve yardımlaşmaktır. İnsanlar arasındaki bu bağı güçlendirdiğimizde bayramın anlamı daha da derinleşir, dedi.

Akşam olduğunda Ali yorgun ama mutlu bir şekilde evine döndü. Annesi hazırladığı güzel yemekleri sofraya koyarken aile hep birlikte bayram akşamının keyfini çıkardı. Ali babasına dönerek, "Babacığım, bugün gerçekten ne kadar önemli bir gün. Bugünün gerçekten ne kadar önemli bir gün.

Evet değerli kardeşlerim, güzel bir hikaye dinledik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu hikayemizde Kurban Bayramı'nın manevi değerini ve paylaşmanın önemini anlamış olduk. Bayramların insanlar arasındaki sevgi ve yardımlaşmayı güçlendiren özel zamanlar olduğunu da tekrardan hatırlamış olduk.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

99.1 frekanslarında Cennetin Çocuklarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki şıklardan peygamber çiftlerinden hangisi kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Hazreti Musa ve Hazreti İsa. B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen minik kardeşlerimiz 0552 754 71 72 oldu WhatsApp numaramızı isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215 59 59 numaradan bize ulaşabilirler. Tüm değerli kıymetli miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

Hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. İlk bizlere ulaşan kardeşimiz Silvan'dan Reyhan İlayiz kardeşimiz olmuş.

Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Reyhan kardeşimi tebrik ediyorum ve ismini Kuray'a dahil ediyoruz efendim. Buradan Diyarbakır'a da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Yaren Sultan kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Yaren kardeşim de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Kardeşimizi bağlamadan önce birkaç daha WhatsApp'taki mesajlarımıza yer vermek istiyorum. Bir diğer kardeşimiz de Meryem Ağar kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Meryem kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Ahmet Yasin İlayiz kardeşimiz olmuş. Ahmet kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var. Hemen onu almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Gülbahar Şimşek.
0: Nasılsın Gülbahar?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hamdolsun, Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun, daha iyi olduk. Gülbahar, bizlere Batman'dan ulaşıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: 11 yaşındaydın, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet kardeşim, Gülbahar bizim daimi katılımcılarımızdan. Ve her seferinde Gülbahar sen bizleri aradığın vakit çok çok mutlu oluyoruz kardeşim. Çünkü bu bizim programımızı beğendiğin anlamına geliyor. Ve bizler de çok seviniyoruz. Evet Gülbahar. Kurban Bayramı geliyor bildiğin üzere. Neler yapmayı düşünüyorsun?
1: Kurban Bayramı'nda şeker toplamayı, büyüklerimi ziyaret etmeyi, bir de harçlık toplamayı.
0: Evet kardeşim, çok çok sevindim. Umarım çok güzel bir şekilde geçirirsin bayramını. Peki Gülbahar, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu? Öğrenebilir miyim?
1: Kureyş Suresi.
0: Kureyş Suresi. O halde seni dinliyoruz kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Kureyş. İlahi Şemahı Teşitta'yı Vassayt. Fela yabudu Rabbe Hazel Beyt. Ellezi etemehum min cuhin ve amenuhum min harf.
0: Ağzına, yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O zaman Gülbahar, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Olur.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?
1: Tamam.
0: Tamam kardeşim, teşekkür ederiz.

0: Gülbahar.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde sorun geliyor kardeşim. Sorun şu şekilde. Şıklı bir soru olacak.
1: Tamam.
0: Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olan kaynaklardan biri değildir? A. Kur'an-ı Kerim. B. Örf ve adetler. C. Selim akıl. D. Efsaneler. E. Sünnet.
1: Efsaneler değil mi?
0: Evet. Tebrik ediyor ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum miniyim. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Buradan Filistinli mücahitlerime ve Gandili kardeşlerime, sizlere, akrabalarıma gönderiyorum.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Hem bizleri hem de Filistin'deki direnişçi kardeşlerimizi de unutmadığından ötürü. O halde Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: 99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksu FM'de, Çağrı FM'de, Cennetin Çocuklarında programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Gülbahar kardeşimizi de uğurladık. Ve hatta bir kardeşimiz daha var. Hemen onu da almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Hamza Seyit Şimşek.
0: Hamza Seyit Şimşek. Nasılsın Hamza?
1: İyiyim. Sesini seçelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun. Daha da iyi olduk. Hamza sen 5 yaşında mısın? Yoksa 6'ya mı girdin?
1: 6.
0: Maşallah kardeşim. Ama Hamza sen geçen seneden beri katılıyorsun. Ve ben senin yaşını sürekli 5 zannediyorum. Kardeşimiz bizimle beraber büyüyor. Evet Hamza sen Gülbahar'ın kardeşi oluyorsun öyle değil mi?
1: Evet.
0: Programımızı ailecek dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok sevindik kardeşim. Umarım katılımlarınız da daim olur. Peki Hamza sen Kurban Bayramı'nda neler yapmayı düşünüyorsun? Bizlere biraz aktarır mısın?
1: Şeker toplayacağım.
0: Evet.
1: Harçlık kayacağım.
0: Evet. Peki harçlığı... Evet maşallah kardeşim. Peki harçlığını ne yapmayı düşünüyorsun harçlığınla?
1: Abur cubur alacağım.
0: Abur cubur alacaksın.
1: Evet.
0: Kardeşim umarım güzel bir şekilde abur cubur tüketirsin ama fazla tüketme olur mu? Çünkü sağlık açısından biraz tamam. Zararlı.
1: Tamam.
0: Tamam kardeşim. O halde Hamza programı için herhangi bir hazırlıkta bulunduğunu öğrenebilir miyim?
1: Hadi.
0: Hadis. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim Hamza.
1: Cennet annelerin ayaklarının altındadır.
0: Cennet annelerin ayakları altındadır öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Bu güzel hadisi bizlere aktarıp tekrardan hatırlattığından ötürü. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi ne dersin?
1: Hadi.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Tamam.
0: Peki kardeşim teşekkür ederiz.
2: Hamza.
1: Efendim.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hazır mısın?
1: Evet.
2: O halde hemen sorunu soruyorum. Allah'a ortak koşup putlara tapan kimselere biz ne ad veriyoruz Hamza? A. Kafir. B. Müşrik. C. Cahil.
1: Cahil.
2: Cahil mi dedin sen?
1: Evet.
2: İstersen sorunu tekrar sorabilirim. Tekrar düşün.
1: Tamam.
2: Allah'a ortak koşup putlara tapan kimselere biz ne ad veriyoruz? A. Kafir. B. Müşrik. C. Cahil.
1: Müşrik.
2: Tebrik ederim. İlk başta biraz takıldın ama hemen doğru cevabı buldun. Tebrik ediyorum. Senin de ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı?
1: Evet.
2: O halde seni dinliyoruz.
1: Babam, Şirin, Kıyanlığı, Hüsnü'yle bitti.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Peki bizlere sanki selam gönderdin mi?
1: Evet.
2: O zaman ben orayı biraz kaçırmışım. Kusura bakma. Tamam mı kardeşim? Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Hem bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı. Hem de Filistin'deki kardeşlerimizi de unutmadın. Bizleri dualarında da unutma olur mu Hamza?
1: Tamam.
2: Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak.

Evet değerli kardeşlerim, Hamza kardeşimizi uğurladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Onlardan önce sizlere sorumuzu tekrardan hatırlatalım. WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? A. Hazreti Musa ve Harun. B. Hazreti Yakup ve Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve İsmail. D. Hazreti Davut ve Süleyman.

Soruyu cevaplamak isteyen birliklerimiz 0552 754 71 72 nolu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak bizlere cevaplarını gönderebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen birliklerimiz ise 0488 215 59 59 nolu hattımızdan bizlere ulaşabilirler.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, hemen WhatsApp hattımızdan gelen yanıtlara göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Abdullah Ağar kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Abdullah kardeşimi tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ferhan Gültekin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Sizlere de hayırlı sabahlar. Muhammed Ferhan kardeşim de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin Mazıdağ'dan Nisanur Yavuz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ve Nisanur kardeşim de tebrik ediyor. İsmini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bizler de buradan Mardin'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bir diğer kardeşimiz de Diyarbakır'dan bizlere ulaşmış. Diyarbakır'dan Gülsüm Mehdioğlu kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Gülsüm kardeşim de tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı Diyarbakır'a iletiyoruz efendim. Bir diğer kardeşimiz de Firdevs Özgün kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Firdevs kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, hatta bir kardeşimiz var, onu daha fazla bekletmeden hemen almak istiyoruz.
1: Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam. Programımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: İsmini öğrenebilir miyiz kardeşim?
2: Muhammed Tayyip.
1: Muhammed
3: Tayyip.
1: Tayyip.
2: Tayyip.
0: Faik.
2: Tayyip.
0: Tamam. Muhammed Sait. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Peki soy ismin ne Muhammed Sait? Öğrenebilir miyiz?
2: Gönül.
0: Gönül. Peki.
1: Peki Muhammed nasılsın?
2: İyiyim siz?
1: Çok şükür. Sen sordun. Bizler de daha da iyi olduk. Bizleri nereden arıyorsun?
2: Diyarbakır'dan.
1: Diyarbakır'dan arıyorsun. Çok güzel kardeşim. Peki kaç yaşındasın?
2: 8. Evet.
1: Kaçıncı sınıfa gidiyorsun kardeşim?
2: 3. sınıfa gidiyorum.
1: Çok güzel. Peki Muhammed Sait, programımıza ilk defa mı katılıyorsun?
2: Hayır, 5. defası.
1: Maşallah kardeşime. Ben daha çok hatırlayamadım, o yüzden ilk defa katılıyormuşsun gibi geldi. Ama maşallah kardeşim 5 defa katılmış.
0: Ve her seferinde kardeşimiz sayıyormuş.
1: Evet, güzel. Bunu not etmesi de güzel. Peki Muhammed Sait, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Nasıl hissediyorsun?
2: Heyecanlı hissediyorum.
1: Heyecanlısın değil mi? Peki bayramda neler yapmayı düşünüyorsun?
2: Babaanneme gitmeyi düşünüyorum.
1: Şeker toplamayı düşünüyor musun?
2: Evet.
1: Peki sence bayramın en güzel yanı ne? Ben küçükken şöyle düşünürdüm. Bu bayram 4 gün sürdüğü için daha güzel gelirdi bana. Daha uzun sürdüğü için daha çok şeker yerim diye düşünüyordum.
0: Ve bol bol geziyorduk.
1: Evet. Sen de öyle düşünüyor musun?
2: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
1: Değil mi kardeşim? İnşallah bayramı çok güzel bir şekilde istifade ederek geçirirsin. Peki Muhammed Sait, programımız için neler hazırladığını öğrenebilir miyiz?
2: Bir sure söyleyeceğim.
1: Hangi sure?
2: Güzel suresi.
1: Nasır suresi mi acaba?
2: Evet.
1: O halde senden güzel bir Nasır suresi dinleyelim.
2: İza ca'enes bismillahirrahmanirrahim. İza ca'enesullahi vel fath. Ve re'ten nasi yedhulune fi dinillahi esvaca. Ve sebbih bihamdi rabbici ve safidhu. İnnehu kâne tevvâbâ.
1: Maşallah kardeşime, çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. İlk başta besmele getirmedin ama sonra hemen hatırlayıp tekrardan okumaya başladın. Teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. O halde Muhammed Sait, bizler de sana soru hazırlayıp gelelim mi?
2: Evet.
1: Tamam kardeşim, hemen geliyoruz.

0: Muhammed Sait.
1: Evet.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet.
0: O halde seni hemen Harnusa ablana yönlendiriyorum.
2: Muhammed, öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsın?
1: İyiyim.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Sen sordun, daha da iyi oldun. Hazır mısın?
1: Evet.
2: O halde sorunu aktarıyorum kardeşim. Sorun şu şekilde. Hangisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşlerinden biridir? A. Abbas, B. Şeyma, C. Musab bin Ümeyr, D. Talha.
1: Zeynep.
2: Tebrik ediyor ve senin de ismini kuraya dahil ediyorum kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Peki son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
2: O halde seni dinliyoruz.
1: Dünyada çıktım Müslümanlara.
2: Evet.
1: Ve size.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Size.
2: Teşekkür ederiz.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Muhammed Sait kardeşimizi uğurladık ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim diyecektim ki telefonlarımız çaldı.

0: Evet değerli dinleyenler, hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. Sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kısalarında geçer diye sormuştuk. Şıklarımız ise şu şekilde. A. Hazreti Musa ve Hazreti Harun. C. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilen benim kardeşlerimiz 0552-754-7172 oğlu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimiz için de birbirinden güzel sorular derledik. Evet değerli kıymetli dinleyenler, hatta bir kardeşimiz var, hemen vakit kaybetmeden onu alalım. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Büşra Mehdioğlu.
0: Büşra Mehdioğlu. Büşra, sen bizleri Diyarbakır'dan mı ulaşıyorsun?
1: Evet.
0: Kaç yaşındasın gülüm?
1: 5.
0: Alamadım. 5 yaşında mısın?
1: Hı hı.
0: Peki kardeşim, sana nasılsın diye sormuş muydum?
1: İyiyim.
0: Peki, Rabbim daim etsin inşallah kardeşim. Evet Büşra, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Neler hissediyorsun ya da Kurban Bayramı'nda neler yapmayı düşünüyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok heyecanlıyım.
0: Evet.
1: Şeker çok güzel.
0: Evet kardeşim.
2: Elbiselerini hazırladın mı?
1: Evet.
2: O zaman sen çok cici bir kız olacaksın bayramda. Güldüğüne göre onayladın.
1: Evet.
2: Eminim ki öyle olacak. Umarım çok eğlenirsin. Çok güzel vakit geçirirsin bayramda.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz gülüm. Peki programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Büşra?
1: Kevser suresi.
0: Kevser suresi. O halde senden güzel bir Kevser suresi dinleyelim kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'teyna kel kevser. Feselli rabbi yavanak. İnne şaneye gülettir. Amin.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. Çok da teşekkür ediyoruz. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi? Ne dersin?
1: Tamam.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?

0: Büşra.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum.
2: Büşra, hemen seni bekletmeden ben de sorunu sormak istiyorum.
1: Tamam.
2: Peygamber Efendimizin doğumu hangi kandil gecesinde kutlanır? A. Regaib kandili, B. Miraç kandili, C. Mevlid kandili.
1: Kandili.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri varsa hemen alalım.
1: Evet.
2: Dinliyoruz kardeşim.
1: Anneme, babama, bütün Müslümanlara ve size.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
0: Evet değerli kıymeti dinleyenler, saatlerimiz 11:48 göstermekte. İlk yarımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. İkinci yarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi reklamlar efendim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
5: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
4: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
6: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
7: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
9: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi: Pınarbaşı Mahallesi, 2213 Sokak, numara 3. Telefon: 0555 079 7221.

99.1 Aksu FM'de, Diyarbakır Çağrı FM'de Cennetin Çocukları programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim, reklamları dinledik. İlk saatimizi geride bıraktık ve ikinci saatimizde sizlerleyiz. Saatlerimiz şu an 11.56'yı göstermekte. İkinci saatimize WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla da hemen devam edelim.

Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer diye sormuştuk. A. Hazreti Musa ve Hazreti Harun, B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf, C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, D. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman. Sorumuzu cevaplamak isteyen miniklerimiz 0552-754-7172 nolu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak cevaplarını gönderebilirler. Canlı yayına bağlanmak isteyen kardeşlerimiz ise 0488-215-5959 nolu hattımızdan bizleri arayabilirler.

Evet değerli kardeşlerim, WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Bursa'dan Kerem Genç kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Kerem kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve buradan Bursa'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz.

Evet, değerli kardeşlerim, bir diğer kardeşimiz de Mardin'den Hıdır Çelik kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Kendisi de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir başka kardeşimiz ise Ahmet Yasin Çelik kardeşimiz olmuş. Ahmet Yasin kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir başka kardeşimiz ise Rümeysa Onur Çelik kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Rümeysa Onur kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Zehra Nur Çelik kardeşimiz de bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Zehra Nur kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve

0: 99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksi FM'de, Çare FM'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12'yi göstermekte. İkinci yarımızı daha kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hatta bir kardeşimiz var, daha fazla vakit kaybetmeden hemen kardeşimizi almak istiyorum. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ne?
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Muhammed Ali Aksoy.
0: Nasılsın Muhammed?
1: İyiyim.
0: Hamdolsun, Allah razı olsun kardeşim, sen sordun, daha da iyi olduk. Muhammed, bizlere nereden ulaşıyorsun?
1: Batman.
0: Batman'dan ulaşıyorsun. Peki kaç yaşındasın Muhammed?
1: 6.
0: 6 yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Evet.
0: O halde birinci sınıfa gidiyorsun, öyle değil mi?
1: Ne?
0: Birinci sınıfa mı gidiyorsun?
1: Ana sınıfa.
0: Ana sınıfa gidiyorsun. Peki kardeşim, ana sınıfında neler yapıyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın? Evet. Muhammed, sen bizleri telefondan mı dinliyorsun yoksa televizyondan mı dinliyorsun?
1: Telefondan.
0: Telefondan. Hoparlör açık mı kardeşim?
1: Evet.
0: Rica etsem kapatabilir misin? Çünkü sağlıklı iletişim kuramıyoruz da. Sesimi alabiliyor musun?
1: Evet.
0: Peki kardeşim. Bildiğin üzere bayram yaklaşıyor. Ne hissediyorsun?
1: Efendim?
0: Kurban bayramı yaklaşıyor. Ne hissediyorsun kardeşim?
1: Çok heyecanlıyım.
0: Çok heyecanlısın. Peki bayramda neler yapmayı düşünüyorsun Muhammed? Biraz bizlere aktarır mısın? Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Şeker toplayacaksın, büyüklerin elini öpeceksin, harçlık toplayacaksın, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Peki kardeşim, umarım çok güzel bir şekilde bayramını geçirirsin. O halde programımız için neler hazırladığını öğrenebilir miyim?
1: Hadis.
0: Hadis. O halde seni dinliyoruz Muhammed.
1: Namaz dilindirir.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Bu güzel hadisi hem bizlere aktarıp hem de hatırlattığından ötürü çok teşekkür ediyoruz. O halde Muhammed, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet.
0: Peki bizi biraz bekler misin?
1: Peki.
0: Peki kardeşim.

0: Muhammed.
1: Efendim?
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde sorun geliyor kardeşim. Sorun şu şekilde. Kabe'yi ilk olarak kim yapmıştır? A. Hazreti İbrahim, B. Hazreti Şit, C. Hazreti Süleyman.
1: Hazreti İbrahim.
0: Tebrik ediyor ve senin de ismini Kuray'a dahil ediyorum kardeşim. O halde son olarak bize aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Evet.
0: O halde seni dinliyoruz.
1: Sizlere, akrabalarıma, yetimlere.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Peki kardeşim. O halde bizler de sana kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok iyi bak, olur mu?
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, Muhammed Ali Aksoy kardeşimiz de uğurladı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var. Onu daha fazla beklemeden hemen alalım.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Abdülveli.
0: Peki soy ismin?
1: Yavuz.
0: Yavuz, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsın?
0: Çok teşekkür ederiz, hamdolsun kardeşim, sen sordun, daha da iyi olduk. Abdülveli kaç yaşındasın?
1: 8.
0: 8 yaşındasın. Bizleri nereden ulaşıyorsun?
1: Mazı'da, Kocakent köyünden.
0: Peki, Mardin'den. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki kardeşim, programımıza ilk defa mı katılıyorsun Abdülveli?
1: İlk defa.
0: Maşallah kardeşim, ona rağmen heyecanlı değilsin. Çok sevindim. Evet. İkinci sınıfa mı gidiyorsun Abdülveli?
1: Evet.
0: Ya çok sevindim kardeşim. Bildiğin üzere bayram yaklaşıyor. Neler hissediyorsun ya da bayramda neler yapmayı düşünüyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Şeker toplayacağım ve gezeceğim.
0: Evet, peki. Çok sevindim senin adına kardeşim. Büyüklerini ziyaret edecek misin?
1: Evet.
0: Çok sevindim. O halde programı için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu? Öncelikle bir onu sorayım.
1: Hadis-i Şerif.
0: Hadis-i Şerif. O halde senden güzel bir hadis dinleyelim kardeşim.
1: Haya imandandır.
0: Maşallah kardeşim, bu güzel hadisi bizlere aktarıp hatırlattığından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Evet.
0: Peki bizleri biraz bekler misin?

0: Abdülveli.
1: Efendim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum.
2: Tamam. Öncelikle programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hazırsan sorunu aktaracağım.
1: Tamam, hazırım.
2: O halde hemen soruyorum. Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası kimdir? A. Hazreti Ali, B. Hazreti Abbas, C. Ebu Leheb, D. Hazreti Hamza.
1: Hazreti Hamza.
2: Tebrik ederim kardeşim, sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı peki?
1: Aileme ve size.
2: Bu kadar mı?
1: Evet.
2: Çok teşekkür ederiz bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Dileriz ki çok güzel bir bayram geçirirsin. Kendine iyi bak.
1: İnşallah.
2: İnşallah kardeşim. Allah'a emanet ol.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, Abdülveli kardeşimizle uğurladık ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu hatırlatmakla devam edelim. WhatsApp sorumuz şu şekilde: aşağıdaki peygamberlerden hangileri kurban ibadetiyle ilgili Kur'an kıssalarında geçer? A. Hazreti Musa ve Hazreti Harun, B. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf, C. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, D. Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman. Cevabı bilenmeni kardeşlerimiz 0552-754-7172 nolu WhatsApp numaramıza isim soy isim yazarak cevaplarını iletebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki de, onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz efendim. Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız.

hemen WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara yer verelim. Bir diğer kardeşimiz Mardin'den bizlere ulaşmış. Mardin Mazıda Kocakent köyünden Ecrin Nur Yavuz kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ecrin kardeşimi tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Mizgin Gezer kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti ve Allah'ın yanında ne kadar güzellikler varsa siz Aksefem çalışanlarına olsun ve tüm Müslümanların üzerine olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de bu güzel selamlarından ötürü. Bizler de ve aleykümselam diyoruz efendim. Ve Mizgin kardeşimi tebrik ediyorum. Kuramıza doğru ismini kuraya ekledik. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer kardeşimiz tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman merkezden Ahmet Şahin kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Size de hayırlı günler. Ve Ahmet kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini kayda dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, bir diğer kardeşimiz de tekrardan Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Muhammed Ayaz Karakuş kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı günler. Muhammed Ayaz kardeşimize tebrik ediyor ve ismini kuraya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

Evet değerli kıymetli dinleyenler. Bir diğer kardeşimiz de Batman'dan bizlere ulaşmış. Batman'dan Eslim kardeşimiz bizlere ulaşmış. Eslim Kantar. Ve Eslim kardeşim de tebrik ediyor ve ismi Ukra'ya dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatta bir kardeşimiz daha var, hemen onu da alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Miray Aser falan bu.
0: Miray?
1: Aser?
0: Evet.
1: Salam Boğa.
0: Salam Boğa. Peki kardeşim. Nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Sen sordun. Daha iyi olduk. Kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyim?
1: 8.
0: 8 yaşındasın. Peki bizleri nereden arıyorsun Miray?
1: Saklak köyünden.
0: O nereye bağlı?
1: Diyarbakır.
0: Peki. Peki kardeşim. Peki programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Miray? Öncelikle onu sorayım.
1: Tamam.
2: Programımıza ilk defa katılıyordun değil mi kardeşim?
1: Evet.
0: Anlaşılan kardeşimiz birazcık heyecanlı. Peki bayramda neler yapmayı düşünüyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın? Bayram geliyor diye heyecanlı mısın? Duygularını bizlere biraz aktarır mısın kardeşim?
1: Şeker toplayacağım.
0: Evet.
1: Büyüklerin elini yapacağım.
0: Hı hı.
1: Harçlık alacağım.
0: Evet kardeşim. Çok çok sevindim. Umarım çok güzel bir şekilde istifa
1: kutlam
0: ederiz.
1: Kurban keseceğiz.
0: Efendim?
1: Kurban keseceğiz.
0: Kurban keseceksiniz. Maşallah kardeşim. Çok sevindim sizin adınıza. O halde kardeşim programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu onu da öğrenebilir miyim?
1: Kevser suresi.
0: Kevser suresi. O halde Kevser suresini senden almadan önce bir hatırlatmada bulunayım. Batman ilimiz için öğle ezanı vakti. O halde seni dinliyoruz. Güzel bir Kevser suresi aktar bizlere kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnne ateyna kel kefsel fesalli li rabbike venher inne şaniyeke hüelebter.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Mira bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi ne dersin?
1: Tamam.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Evet.
0: Peki kardeşim.

0: Miran.
1: Efendim?
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: O halde seni Elif ablana yönlendiriyorum. Hemen sana sorunu aktarsın.
1: Tamam.
2: Öncelikle programımıza hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
2: Hazırsan hemen sorunu sorayım. İslam öncesi Arap toplumunda Hazreti İbrahim'in dinini yaşayanlara ne ad verilir? A. Mecusiler, B. Sabiiler, C. Hanifler.
1: Hanifler.
2: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini Kur'an'ımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı? Birilerine selam.
1: Sizlere.
2: Çok teşekkür ederiz kardeşim. Bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı.
1: Gazze'deki Müslümanlara.
2: Çok güzel. Onları dualarında da unutma olur mu kardeşim?
1: Evet.
2: O halde bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Güzel bayramlar diliyorum senin için.
1: Biz de.
2: Allah'a emanet ol.

Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 alan koduyla 215-59-59 numaradan bizlere ulaşabilirler. Canlı yayına katılacak miniklerimiz için de birbirinden güzel sorular derledik. Tüm miniklerimizin programımıza renk ve güzellik katmalarını bekliyoruz.

0: Evet değerli kıymetli dinleyenler. Hatta bir kardeşimiz var, daha fazla bekletmeden hemen almak istiyorum. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhaba, programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyim?
1: Betül Çelik.
0: Nasılsın Betül?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Hamdolsun kardeşim, Allah razı olsun. Sen sordun, daha da iyi olduk. Betül, bizleri nereden ulaşıyorsun, öğrenebilir miyim?
1: Giresun'dan.
0: Giresun'dan ulaşıyorsun. Peki kaç yaşındasın kardeşim?
1: 9.
0: 9 yaşındasın. Programımıza ilk defa mı katılıyorsun?
1: Önceden katıldım.
0: Peki kardeşim, çok sevindim. Peki Betül, bildiğin üzere Kurban Bayramı yaklaşıyor. Neler evet. yapmayı düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Biraz bizlere aktarır mısın?
1: Çok iyi hissediyorum.
0: Evet. Neler yapacaksın? Güzel elbiselerini giyip gezecek misin? Şeker toplayacak mısın?
1: Evet, toplayacağım.
0: Büyüklerini ziyaret edecek misin?
1: Büyüklerini ziyaret edeceğim.
0: Evet.
1: Bir de şeker toplayacağım.
0: Peki kardeşim, çok sevindim. Umarım çok güzel bir şekilde bayramını geçirirsin kardeşim. O halde Betül, programımız için herhangi bir hazırlıkta bulunduğumu öğrenebilir miyim?
1: Ya hayır, evet.
0: Ne hazırladın? Evet kardeşim, seni bekliyorum. Programımız için herhangi bir hazırlıkta bulundun mu Betül? Bulunmadıysan sadece salavat getirmen de yeterli olur. Getirmeyi biliyorsan tabii.
1: Biliyorum.
0: O halde...
1: Evet, Esselamu Aleyk, Eyyühe Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyna. Ve İbadullah Salihin, Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Tahiyyat duasını bizlere çok güzel bir şekilde aktardın. Allah razı olsun diyoruz bizler de. O halde Betül, bizler de sana güzel bir soru hazırlayıp gelelim mi, ne dersin?
1: Olur.
0: Bizleri biraz bekler misin?
1: Olur. Beklerim.
0: Peki kardeşim, teşekkür ederim.

0: Betül.
1: Güzel mi?
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
0: O halde hemen sorunu soruyorum. İslam tarihinin ilk muallimi olarak bilinen sahabe kimdir? A. Hazreti Ebu Bekir, B. Hazreti Ali, C. Musab bin Umeyr. Tekrar sormamı ister misin?
1: Hazreti Ali.
0: Ben en iyisi tekrar sorayım.

0: Sen de tekrar düşün, olur mu kardeşim?
1: Olur.
0: İslam tarihinin ilk muallimi, ilk öğretmeni olarak bilinen sahabe kimdir? A. Hazreti Ebu Bekir, C. Hazreti Ali, C. Musab bin Umeyr. Evet kardeşim, istersen sana bir şıkkı eleyeyim, olur mu?
1: Olur.
0: Tekrar soruyorum, söylüyorum şıkları. A. Hazreti Ebu Bekir, B. Musab bin Umeyr.
1: Hazreti Ebu Bekir.
0: Kardeşim, doğru cevabı bulmamakta ısrarlısın.
2: İstersen onu da eleyelim. Tek bir şıkkımız kalsın, ne dersin?
1: Olur.
3: Biraz daha düşün, olur mu? Hatta Peygamber Efendimiz onu görevlendiriyor.
0: Ve o sahabe Medine'ye gidiyor. Orada İslam'ı yayıyor. Evet.
1: Musab bin
0: Umeyr değil mi kardeşim?
1: Evet.
3: Çok tebrik ediyoruz ve senin ismini kuraya dahil ediyoruz Betül. Son olarak bizlere aktarmak istediğin bir şeyler var mı? Selam göndermek ister misin mesela?
1: Teyzelerime, Filistinli kardeşlerime, Aksa Fimi'ye, bir de kuzenlerime.
3: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz bizler de kardeşim. Bizler de sana kucaklı olsa sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. O yanındaki minik kardeşine de iletiyoruz, olur mu?
1: Olur.
3: Allah hem mental, kendine çok çok iyi bak kardeşim.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerlemiş bulunmaktayız. Sizlere aktarmadığımız mesajlarımız var. Hemen mesajlarımızı göz gezdirelim. Bir diğer kardeşimiz Muhammed Said Ağar kardeşimiz olmuş. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam. Muhammed kardeşimizi de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermiş. Bir diğer kardeşimiz de Ömer Faruk Gültekin kardeşimiz olmuş. Ömer Faruk kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Bir diğer kardeşimiz de Mehmet Ali Gültekin kardeşimiz olmuş. Mehmet Ali kardeşimi de tebrik ediyor ve ismini Kuray'a dahil ediyorum. Sorumuza doğru yanıt vermişler. Evet değerli kıymetli dinleyenler. Şimdi ise sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyorum. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirleyip sizlere eserin ardından aktaracağız inşallah.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli kıymetli dinleyenler, saatlerimiz 12.34 göstermekte. Programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Sizler eserimize kulak verirken bizler de bu haftanın nasiplisini belirledik. Ve bu haftanın nasiplisi Diyarbakır'dan katılımda bulunan Mira Asel Salamboğa kardeşimiz oldu. Mira kardeşimizi tebrik ediyoruz. Ve hediyelerini alabilmeleri için Çağrı FM'le iletişim haline geçmeleri bizleri çok mutlu edecektir. Evet değerli kıymetli dinleyenler, bugün de biz Aylan Süren'in sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Katılımda bulunan tüm miniklerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hepsini canlı gönülden tebrik ediyoruz. Sırf lisan ettiysek affola, bir başka Cennetin Çocukları programında tekrardan görüşmek duasıyla hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Evet değerli kardeşlerim. Başta Mirasel kardeşimiz olmak üzere tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yavaş yavaş programımız sona ermekte. Ben de sizlere Allah'a emanet ediyorum ve tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Dilerim ki bayramdan güzel bir şekilde istifade ederiz. Bir başka Cennetin Çocukları programıyla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları sona erdi.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. 24 saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

bıraktın, gidersin buradan. Bekleme bir tas süs sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

sonu gelmez hecelerde. Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Hiç meylim yok dünyaya, daldım ben bir hülyaya. Tarifsiz bir sevdayla senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım. Yorgunum bitmez ahım, arşa çıkar feryadım. Derdime tek ilacım, senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

0: Şimdi reklamlar. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7, Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Bu frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.

Aile denince, aile denince bir eşik düşünün. İçeri adım atınca huzur kokan, dertlerin tasaların yok olduğu, kendinizi güvende hissettiğiniz, hem öğrendiğiniz hem öğrettiğiniz, mutluluğunuzu, üzüntünüzü bir potada erittiğiniz, güç bulduğunuz bir yuva. Öte yandan sorumluluklar, sıkıntılar, harcamalar, çocuklar derken aşılması gereken yığınla mesele. Neyse ki gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, gerekse de peygamberlerin, onun ashabının ve değerli şahsiyetlerin tecrübeleri ve önerileriyle yön vereceğimiz, psikolojinin ve ilgili bilim dallarının da desteğiyle bu sorunları atlatabileceğimiz birçok kanal elimizde mevcut. İşte bizler de sizlere bu kanalları açma görevini üstleniyoruz. Sezgin Özbay hanımefendi ile Aile Denince başlıyor.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kıymetli dinleyenler. Bir Aile Denince adlı programla daha huzurlarınızdayız. Bugün aile geçimsizlik sebeplerinden birini işleyeceğiz yine. Bu geçimsizlik sebebi nedir diye sorarsanız, her şeyin iyisine bak, kaidesine uymamaktır. Her şeyin iyisine bak, kaidesine uymamayı işleyeceğiz inşallah bu hafta. Aile içerisinde nasıl davranmamız gerektiğine bakacak olursak, eşler mümkün mertebe birbirine karşı nazik ve yumuşak davranmalıdır. İnsanın güçle, kuvvetle, parayla yapamayacağı çok şeyler vardır. Bunlar bazen tatlı bir dille yapılabilir, bazen güzel bir davranışla, bir incelikle, letafetle yapılabilir. Tatlı dil bir anahtar gibidir. Gönül kapılarını ancak o açar. Hani atasözü de var ya, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye. Gerçekten de tatlı dil gönül kapılarını açabilir. Gönül hazinesi açılmadan onun içindeki muhabbet cevheri ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki insanların gönül kapılarını, özellikle de eşimizin gönül kapısını çalmalıyız ki, tatlı bir dille çalmalıyız. Ve o çalındığı zaman dışarıdan gelenin bir tanıdık olduğunu, bir ülfet kurulacak birisi olduğunu bilecek ki gönül kapılarını bize açacak. Ondan sonra ne olacak? Aramızda muhabbet hasıl olacak Allah'ın izniyle. Muhabbet olmayan yerde huzur olur mu? Olmaz. İşte birçok ailenin geçimsizlik sebebi aslında budur. Muhabbetsizliğin yerini ne ev doldurabilir, ne araba doldurabilir, ne para, ne makam, ne şöhret, hiçbir şey dolduramaz. Muhabbet olmayan ev zindan gibi olur. Düşünebiliyor musunuz? Sarayda yaşıyorsunuz. Yani hizmetçileriniz var, elinizin altında her şeyiniz var. Ama eşinizle aranız açık. Bakın mesela Asiye ile Firavun örneğine baktığımız zaman, Hazreti Asiye sarayda yaşıyordu. Ama mutlu değildi. Eşiyle arasında muhabbet yoktu. Eşi imansız biriydi, inançsız biriydi. Kral olmasına rağmen, kendi de kraliçe olmasına rağmen arada muhabbet olmadığı için o saray ona zindan gibi olmuştu ve sonunda Hazreti Asiye zindana atıldı. Ve saraylar içinde yaşayan Asiye nasıl dua etti Rabbine? Rabbim bana cennetinde bir ev ver. Yani saray istemedi, ev istedi. Demek ki kadının fıtratında ev vardır. Evin içinde bir hizmet etme aşkı vardır. Ev içerisindeki yani akrabalarına, ev içerisindeki sevdiklerine güzel güzel ikramlarda bulunma sevgisi vardır. Dolayısıyla muhabbet olmayan yer Asiye'nin atıldığı yer gibi aynı bir zindana dönüşür. Ve o evde yaşayan fertler birbirine karşı soğuktur. Ağızdan dökülen sözler diken gibidir. Yani güzel söz bile olsa muhabbetle dökülmediği zaman kötüye dönüşür. Örneğin mesela ne kadar güzel bir yemek olmuş diyorsa evin erkeği, kadın bunu alay olarak algılayabilir. Yine erkek tıraş olup gelmiştir mesela. Kadın onu görünce der ki, vay ne kadar yakışıklı olmuşsun. Arada muhabbet olmadığı zaman bu sözü karşıdaki, yani eş, yanlış anlayabilir. Hani sen benimle alay mı ediyorsun, ne kadar yakışıklı olmuşsun diyerek diye. Demek ki her şeyin başı, her işin başı muhabbet. Hani Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ya, muhabbet kainatın yaratılış sebebidir. Yani Allah-u Teala bilinmeyi arzu ettiği için yarattı kainatı ve sevdiği için yarattı bizleri. Muhabbet besledi bize. Evet, muhabbet olmazsa ev adeta bir ölü gibidir. İçerisinde hiçbir şey yetişmez, evlatlar da yetişmez, yani güzellikler de yetişmez. Dışarıya taşan hep kötülükler olur.
Ve dedi ki hani ağızdan dökülen sözler muhabbet yoksa eğer diken gibidir. Karşı tarafın gönlünü yaralar ve gözyaşı akıtır. Yaptıkları her hareket birbirine kötü görünür. Evet, iyi bir söz de kötü algılanabilir. Kötü bir söz zaten kötü algılanır. Altında bir yıkıcı mana araştırılır. Bir kötülük, art niyet araştırılır. Sonuçta bu ailenin fertleri artık nefis ve şeytanın oyuncağı haline gelir. O halde yapılacak şey nedir? Öncelikle nazik, nezih, yumuşak bir dil kullanmalıyız. Hüsnü zan mümkün oldukça suizanda bulunmamalıyız. Yani hüsnü zanını tercih edebileceğimiz yerlerde, hatta kötü bir söz bile olsa, bunu eğer hüsnü zanla yorumlayabileceksek, iyi bir bakış açısıyla iyi zanda bulunmalıyız, suizanda bulunmamalıyız. Çünkü nedir? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ne kadar kötü bir söz olsa da karşıdakinin söylediği, biz ondan güzellikler çıkarabiliriz. Hani Efendimiz Aleyhisselam'la ashabı yolda giderken biri yolda onları görüyor. Diyor ki, ya Resulallah, senin kadar iyi, senin kadar güzel, senin kadar sevilmeye layık birini görmedim. Doğru söylüyorsun diyor Efendimiz Aleyhisselam. Az öteye gidiyorlar, bir müşrik bu defa Efendimiz Aleyhisselam'a, senin kadar kötü, senin kadar çirkin birini görmedim dediği zaman doğru söylüyorsun diyor. Diyorlar ki ya Resulallah, az önce o adama da doğru söylüyorsun buyurdunuz, şimdi bu adama da. Nasıl oluyor bu? Diyor ki herkes kendi içindeki gibi gördü, o yüzden doğru söylüyorsun dedim. Yani bir ayna gibi Efendimiz Aleyhisselam. Bizim eşlerimizle de aramızdaki diyalog böyle olmalı. Yani bizler onları güzel görmeye çalışıp güzel görmeliyiz. Ve güzel düşünmeliyiz onlar hakkında. Güzel düşünüp de hayatımızdan lezzet almalıyız. İçimizdeki gibi görmemeliyiz karşıdakini. Bu bizim hayat prensibimiz olmalı aslında. Çünkü hayatta imansızlığın, dinsizliğin dışında her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Bakın, şeytan bile netice itibariyle güzel, öyle değil mi? Şeytan olmasaydı Ebu Cehil'le, Ebu Leheb'le Hazreti Ebu Bekir aynı cennete girecekti belki. Şeytan bile netice itibariyle güzel. İyi ki yaratmışsın Rabbim diyebiliyoruz. Dolayısıyla karşımızdaki kişi bizim mükafatımız da olsa, eşimiz, imtihanımız da olsa, bize zorluklar da yaşatsa, bizi böyle adeta cennet gibi bir evde de yaşatsa, biz ondaki güzellikleri görebilmeliyiz. Ya bizzat güzeldir demeliyiz ya da netice itibariyle güzel. Bakın Hazreti Asiye'yi örnek verdik. Hazreti Asiye Firavun'un sarayında yaşadı. Firavun güzel biri miydi? Değildi. Saray görüntü itibariyle güzeldi ama zindan gibiydi. Ama Hazreti Asiye'ye netice itibariyle cenneti kazandırdı, öyle değil mi? Demek ki netice itibariyle Firavun da güzeldi. Sonuç itibariyle kendi güzel olmasa da, kötü bir insan olup kötü olarak Kur'an'a konu olsa da, ismen geçmiş olsa da, baktığımız zaman demek ki onun da güzel bir yönü vardı netice itibariyle. Dolayısıyla kazandırdığı sevaplar cihetinde bakacağız. Mesela hasta oluruz, şükrederiz değil mi? Deriz ki Rabbim daha kötü olabilirdim. Çok şükür Rabbim bu hastalığı verdin de günahlarımı döküyorsun deriz. Aynı şekilde kötü bir eşe de iyi bir gözle bakabilmeliyiz. Her şeye iyi yönünden bakabilmeliyiz. Bugün herhangi bir sorundan dolayı psikoloğa gittiğinizde her şeye iyi tarafından bak der, pozitif ol der. Ne bileyim, hayata olumlu bakmayı dene der. Her sabah kalktığımı bugün çok mutlu olacağım, herkese güzel davranacağım, sağa sola çiçeğe böceğe selam vereceğim. Yani bunları hep bize söyler. Bunu biz imanımızla yapabiliriz. Eşimize güzel cihetten bakabiliriz. Onu sevmeye çalışabiliriz. İyisine bakıp kötüsünü atabiliriz. Bir dostum bana şunu anlatmıştı, dedi ki, bir dostum bana bunu anlattı, hani
dostumun dostu anlatmış bunu, öyle söyleyelim. Çok şaşırdım dedi. Dedim ne dedi, mesele ne? Bir gün dedi bir arkadaştan şikayet ettim. Dedim ki dedi bu arkadaş çok rahatsız ediyor. Yani o kadar kötü huyları var ki. O da bana şu cevabı verdi dedi. Sana bir şey soracağım demiş. Senin çocuğun altına yaptığı zaman sen çocuğumu atıyorsun çöpe yoksa bezi mi atıyorsun? Ben de dedim ki dedi tabii ki bezi atarım, poposunu temizlerim çocuğun. Çocuğum çocuğumdur yani, atar mıyım hiç? O zaman dedi diyor mümin kardeşine de böyle bak. Onun da ayıplarını at bir kenara, güzelliklerini görmeye çalış. Bu örnek çok etkilemiş onu. O bana anlattığında ben de çok etkilenmiştim. O kadar güzel bir şey ki yani bu bakış açısı. Eşlerimiz için de bunu yapabiliriz. Kötü huyları varsa onu bir kenara atıp iyi yönlerine bakabiliriz. Zaten hani buyuruluyor ya, kadınların çoğu cehennemliktir. Niçin ya Resulallah denildiği zaman? Çünkü onlar eşlerine nankörlük yaparlar. Öyle gerçekten de kadınlar eşine kadar iyilik yapmış olursa olsun bir kötülüğünü gördüğü zaman diğerlerinin üstünü örtebiliyor. O yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Özellikle kadınlar olarak. Evet, kötü eşe karşı sabır ve şükür edebiliriz. Hani kötü eşe karşı sabrederiz. Sonuç itibariyle şükrederiz. Hani bundan dolayı sevap yazıyorsun Allah'ım diyebiliriz. Ya da iyi bir eşimiz vardır, şükrederiz. Öyleyse insan elinde bu düsturlar varken, bu cennet, cehennem, sabır, şükür, İman, sebat varken hayatını azaba çevirmemeli. Evini cennetten cehenneme döndürmemelidir. Her şeyin iyisine bak kaidesiyle hareket etmelidir. O zaman çirkin şeylerin de güzel olduğu görülecektir. Mesela erkek hanımının evinin bekçiliğini, çocuklarının bakıcılığını yapmasını, yemek, çamaşır ve temizlik gibi ev içindeki pek çok fiil ve davranışını takdir edebilmelidir. Aynı şekilde hanım da eşinin evin dış hizmetlerinde gösterdiği çaba ve gayretini takdir etmelidir. Takdir gerçekten önemli bir şeydir. Hani bazen şöyle diyoruz, yaptığın işi Allah rızası için yapmıyor musun ki takdir bekliyorsun? Ama bu aile ortamı öyle bir şey değil ki. Yani evet, yaptığımız işleri elbette Allah rızası için yapıyoruz ama takdir gördüğümüz zaman daha bir güzel yaparız, öyle değil mi? Takdir nedir peki? Yani baktığımız zaman takdir edilecek davranışı yoksa karşıdakinin, ne yapabiliriz? İlla ki bunu iddia ediyoruz, İlla ki takdir edilecek bir davranışı vardır. Nasıl vardır? Adam tembel, bir tane priz bozulmuş, 5 gündür yapmamış, 6. gün yapmışsa teşekkür ederim, ellerine sağlık diyebilmeliyiz. O zaman diyecek ki ha bak, bu bana teşekkür etti. Eğer daha önce bu prizi tamir etseydim daha önce teşekkür alacaktım. Eşim beni daha önce bu kadar sevecekti, bana şükranını sunacaktı diye. Bu tarz davranışlarda bulunabiliriz. Aynı şekil erkekler için de bu tür örnekler geçerli. Takdiri Efendimiz Aleyhisselam dahi etmiş. Hanımlarının yaptıkları yemekleri övmüş, onların hasletlerini övmüş, güzelliklerini övmüş, güzel ahlaklarını. Demek ki peygamber eşi dahi olsa, Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi dahi olsa kadınlar takdir bekliyor. Aynı şekilde erkekler de takdir bekliyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıkmış, orada Rabbi ile görüşmüş, orada namaz kılmış, vahiy almış, dünyaya inmiş ama dışarıda ayakkabısını dikerken alnı boncuk boncuk terliyor. Hazreti Ayşe ona hayran hayran bakarken Efendimiz Aleyhisselam yakalıyor onu. Diyor hayrola ey Ayşe, niye öyle hayran hayran bakıyorsun? Hazreti Ayşe de diyor ki alnınızdaki teri inciye benzettim, inci gibi parlıyor diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam dişleri görününceye kadar, azı dişleri görününceye kadar gülüyor. Diyor ki ey Ayşe, sen beni nasıl mutlu ettiysen Allah da seni mutlu etsin. Yani
yapmayı bilen için bir ter damlası bile sevap almaya veya işte dua almaya, eşinin gönlünü hoşnut etmeye vesiledir. Ama yapmayı bilmeyene ev de alsan, araba da alsan, makam mevki de versen, sensin sensin de desen, o kişi görmüyorsa görmüyordur. Her şeyin iyi yönünden bakamayan kişiler böyle maalesef. Yine bir söz Üstad Hazretlerinin, kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur, kederden emin olur sırrınca, her şeyin güzel cihetine bakınız kaidesince, Kur'an'ı bir emri olan sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayet-i ilahiyeye mazhar, akıl sahibi onlardır. Hükmünce eşlerin her şeyin iyi tarafına, güzel cihetine ve ferahlık verecek yönüne bakmaları gerekmektedir. Evet, bu benim kaderim. Ben bu kişiyle evlenmişim, iyisiyle kötüsüyle. Allah benim kaderime yazmışsa bir hastalık gibi düşünün. Hani biri birini döver, hani hastanelik eder, sonra felç olur, komaya girer falan, bu ayrıdır. Ama hani Allah'ın kendiliğinden verdiği bazı hastalıklar vardır, elimizde olmayan rahatsızlıklar. Yani bunun gibi o eşe sabretmek, bir hastalık gibi görüp ona sabretmek, bunun sebebiyle ben sevap alıyorum diyebilmek. İyi yönünden bakabilmek önemli. Sözleri dinleyip en güzeline uysunlar. Bakın ne kadar güzel bir ayet. Aslında hani imanı, hidayeti anlatan bir ayet ama başka manalara da geliyor elbette. Sözü dinleyip en güzeline uysunlar. Eşiniz bir söz söyledi size. Baktınız hoşunuza gitmeyecek bir söz gibi, hoşa gidecek bir söz gibi, arada bir söz. Acaba ne olarak algılasam, ne olarak düşünsem acaba diye birazcık hani beyin fırtınası yaptığımız zaman, eğer iyi gözle bakabileceksek en güzeline uymamız, güzel yönünü almamız, güzel olarak üstümüze alınmamız gerekiyor. Yoksa inanın yani gözünün üstünde kaşın var diye çok kavgalar çıkar. Buran niye böyle, şuran niye şöyle, bu çekyatın örtüsü niye bozulmuş, yemeğe tuz gelmemiş. Öyle aileler var mesela, sofraya su gelmemiş diye

bakarsak sıkıntılı, çirkin, geçici hallere bakarak kalplerimizi meşgul edersek, kalbimiz Allah'ın zikrinden de uzaklaşacak. Ne oluyor biliyor musunuz? Manasız şeylere, böyle eşler arası diyaloglarda hep kötüye bakarak, kötülüğünü düşünerek eşimizle aramız açıldığı zaman, böyle çok insanlar görmüşüzdür, siz de görmüşsünüzdür. Ne oluyor? Kadın artık eşinden soğuyor. Eşinden soğuduğu gibi hayattan soğuyor. Hayattan soğuduğu gibi namazdan soğuyor. Namazdan soğuduğu gibi Allah muhafaza, Allah'ın adaletinden şüpheye düşüyor. Ben iyi biriyim de bunu niye bana verdi diyor. Halbuki biraz düşünse Hazreti Eyüp kötü müydü de o kadar bela musibet yaşadı. Efendimiz Aleyhisselam kötü biri miydi de bütün çocuklarını, Hazreti Fatıma hariç, bütün çocuklarını kendi eliyle toprağa gömdü. Hatta Rukiye'sini gömemedi bile. Geldiğinde Bedir Savaşı'ndan Hazreti Rukiye defnedilmişti. Baktığımız zaman yani iyi kişilerin başına gelen musibetleri görmüyoruz. Ben iyiyim de Allah bana niye bunu verdi diye Allah'ın adaletinden şüpheye düşülüyor. Ondan sonra imansızlığa bir kapı açılıyor. Hani Üstad Hazretleri diyor ya, her günahta diyor küfre giden bir yol vardır. Demek ki kötü bir şey düşündün, eşin hakkında suizanda bulundun, hüsnü zanda bulunmadın. Oradan böyle ufacık bir, nasıl diyelim, sızıntıyla, ufak bir akıntıyla sızdı küfür senin kalbine kadar geldi. Ve artık eşinin yaptığı bir kötü hareket yüzünden Allah'ı sorgulamaya başladın. Rabbim bizleri böyle olmaktan muhafaza buyursun. Hayatta hem güzel hem kötü şeyler vardır. Hem güzel hem çirkin vardır, hem iyi hem kötü vardır. Hem zararlı hem zararsız vardır. Hem neşeli şeyler vardır, hem de üzücü şeyler, hüzünlü şeyler vardır. Aynı anda hem hüzün hem de neşeyi yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda iyi ve kötü bir arada olabiliyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. O halde biz her şeyin iyi yönünü, güzel yönünü görmeliyiz. Dediğimiz gibi yani bir psikoloğa, uzmana gitsek bize bunları söyleyecek. En büyük sorunlarımızı götürsek, desek ki böyle böyle eşimle anlaşamıyorum, bana bir reçete verin, bir şey verin bana deseniz, ne diyecek? İyi yönüne bak, iyi yönlerini görmeye çalış diyecek. Akıllı insan elinden geleni yapar, elinden gelmeyen şeyleri de kadere havale ederek sevinçli ve güzel şeylerle meşgul olur. Bir de şöyle güzel bir söz var: öldürmeyen imtihan güçlendirir. Yani o eşle sen ölmediysen, hala yaşıyorsan, o seni güçlendirecek demektir. Huysuzluklarına sabrediyorsan, onda güzellikleri görüyorsan eğer, demektir ki sen her gün güçleniyorsun. Dün kötü söz söyledi, güçlendin. Bugün tokat attı, güçlendin. Yarın belki dayak atacak, güçleneceksin. Öbür gün seni el aleme rezil edecek, güçleneceksin. Bu yönden de bakmamız gerekiyor olaya. Evet, akıllı insan dedik, kadere havale eder yaşadığı şeyleri. Sevinçli ve güzel şeylerle meşgul olur. Çirkin, sıkıntılı şeylere önem vermez. Şikayet ve merak yerine şükreder, sevinir. Bu da Üstad Hazretlerinin tavsiyelerinde geçiyor, şualarda geçen bir kısımdır. Bizler demek ki başımıza gelen musibetler gibi eşlerimizin huysuzluğuna, aksiliğine de sabredeceğiz, iyi yönlerine bakacağız. Bu beni öldürmediyse güçlendirdi diyeceğiz. Düşürmediyse kaldırdı diyeceğiz. Düştüysek bile daha güçlü kalktık diyeceğiz. Yine bir söz var, diyor ki Allah seni bazen yere düşürür ki belki yerde bulacağın bir şeyler vardır. O yüzden bizler yere de düştüysek, acaba Allah'ım burada ne bulacağız diye o göze bakabilmeliyiz. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Rahman'a emanet olun.

Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Urfa'nın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Yaşadığın hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

ne çileler çektin. Neler neler gördüm mübarek yüreğim. Sana cefa edenler gülmedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 68 47.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

0: Şimdi reklamlar. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
6: Halkı hakka çağıran radyo Aksa FM 99.1.
7: Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zenbi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrehu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü büyüğünü, öncesini sonrasını, yani eskisini yenisini, açığını gizlisini affet, bağışla.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Haftanın hadisi. 189. ders. Kur'an'ın okuyanlara şefaatçi oluşu. Hadisin kaynağı Müslim Mesacit bölümü 804. Hadisin Türkçesi. Ebu Ümame radıyallahu anhu'dan Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini işittim: Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Hadisten ne anladık? Kur'an-ı Kerim, Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği son ilahi kitaptır. İnsanlara doğru yolu gösteren ve onları kurtuluşa sevk eden ilahi bir kılavuzdur. İnsanların hayatını en güzel şekilde düzenleyen hayat nizamıdır. Yaşanmak ve kendisiyle hükmedilmek üzere gönderilmiştir. İslam dininin kaynağıdır. Bundan dolayı Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek, yaşamak ve öğretmekle görevlidir. Ahirette bu görevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda hesaba çekileceklerdir. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek en hayırlı işlerden sayılmıştır. Nitekim başka bir hadiste sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir buyurulmuştur. İşte konumuz olan hadiste insan için bu kadar önemli olan okunması, öğrenilmesi ve öğretilmesi bu kadar hayırlı olan Kur'an-ı Kerim'in önemli bir yönüne daha işaret edilmiştir. Kur'an'ın kendisini okuyan, öğrenen ve kendisiyle amel edenlere ahirette şefaatçi olacağı haber verilmiştir. Şefaat, günahkar Müslümanların günahlarının affedilmesi ve cehennemden kurtulmaları için Allah'tan istekte bulunmaya ve bunun için dua etmeye verilen izindir. Kendisine şefaat izni verilenler, Müslümanların affedilmeleri için Allah'a dua ederler. Allah Celle Celaluhu da onların dualarını kabul eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlara şefaatçi olacak, günahlarının affı için aracı olacak, cehennemden kurtulmaları için araya girecektir. Kur'an'ın şefaat edeceği kişiyi Allah Celle Celaluhu'nun da affedeceği umulur. O halde Kur'an-ı Kerim'i çok okumak, öğrenmek, başkalarına da öğretmek ve yaşamaya çalışmak gerekir.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: şimdi reklamlar.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde, evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

صلاتي ربي أكرم سلامي ويهرودم لتي فخر عالم رياض دي الريامة.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksi FM 99.1.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı, numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.
1: Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle.

0: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6 numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
0: Marda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Ana Yüreği 7. Bölüm.
1: Zeynep, Yüksel ve arkadaşları çok üzgündüler. Ama kararlıydılar. Hiç kimsenin kınamasından çekinmeden, yılmadan İslam davası için mücadele etmeye. Okullar açılmış, Zeynep 5. sınıfa geçmişti. Bu yıl da dişini sıksa ondan sonrasını artık okumayacaktı. Bu yıl Abdullah Bey de yoktu. Ama onun çabası sonucu kahveci Muhsin'in kahvesi ismini değiştirerek İslam Kültür Çay Evi adını almıştı. Zeynep ilk hafta okula gitmedi. İkinci haftanın başında okula başladı. Öğretmeni değişmemişti. Ne olurdu sanki Abdullah Bey'in yerine kendi öğretmeni gitseydi. Günler birbirini takip ederken günlerden bir gün Zeynep teneffüste ikindi namazını kılmış tesbihini çekerken öğrencilerden birisi gelerek öğretmenin kendisini çağırdığını söyledi. Duasını edip Allah'tan yardım diledi ve öğretmenin yanına gitti. Beni çağırmışsınız öğretmenim. Gel buraya. Kızım burası cami değil. Biliyorum. O zaman niye namaz kılıyorsun? Size zararım ne? Herkes teneffüste istediği gibi yararlanmıyor mu? Ben de oyun oynamıyorum, namazımı kılıyorum. Bak kızım, sen çok akıllı ve de çalışkan bir kızsın. Kafanı böyle gerici şeylerle doldurmazsan, kim bilir belki de filozof olursun. Öğretmenim, Kur'an'ın hükümlerine gerici demek sizin zararınız olur. Hem filozoflar da bir gün ölmüyorlar mı? Sus! Sus! Sen beni deli edeceksin. Seni öğretmene karşı gelmekten dolayı idareye vereceğim. Verin. Haksız olduğunuzu Allah bilsin. Yeterli benim için. Allah'ın iradesinde de kazanamazsınız ya. Öğretmen çıldırıyordu. Bacak kadar çocuk kendisine laf yetiştiriyordu. Neden kızıyorum? Madem inanmıyorum, Allah'ın idaresi deyince neden rahatsızlık duyuyorum? Aman canları cehenneme diye söylendi. Sanki bir ses cehenneme mi? Hani sen cehenneme de inanmıyorsun? Bu düşünceler içerisinde delirecek gibiydi. Bir saat sonra Zeynep müdürün odasındaydı. Müdür, kızım ne zaman vazgeçeceksin? Bu kaçıncı şikayet? Zeynep her defasında kendini savunmuştu. Ama ne fayda? Kendisi öğrenciydi. Davacı da öğretmeni. Bu son olsun. Bir daha karşıma çıkma. Çıkarsan senin için iyi olmaz, dedi müdür. Zeynep derse döndüğünde öğretmenin gözleri sanki zafer kazanmış gibi parlıyordu. Eve geldiğinde olanları ablasına anlattı. Ablası, dua et. Babamı okula çağırmak akıllarına gelmesin. Benim de sana bir üzücü haberim var. Ne haberi? Yüksel ablayı karakola çağırmışlar. Ne? Hapse mi attılar? Hayır. Sorgulamadan sonra bırakmışlar.

0: Peki, götür. İstemiyorum. Yemeyeceğim, diyebildi. Şeytan boş durmuyordu. Saat 10'da Füsun'un söylediklerini unutma. Pembe gecelik de seni bekliyor. Hadi kalk yürü. Öte yandan rüyası geldi aklına. Yazılar da şerit gibi geçiyordu gözlerinin önünden. Elini ateşe tut. Dayanabileceğin kadar günah işte. Ateşe dayanmak yok, mümkün değil. Boş ver şimdi bunları. Hayır, kalkıp gitmeliyim. Birden kalktı. Kapıyı kilitleyin ve yatın. Kimseye de açmayın. Benim işim var. Bu gece gelmeyeceğim, deyip gitti. Ne Habibe ne de Zeynep hiçbir şey konuşmadılar. Yüz yüze baktıklarında sanki aynı şeyi düşünüyorlardı. Ve gözlerinden süzülen yaşlar aynı acıyı hissettiklerinin belirtisiydi. Biraz öylece kaldıktan sonra Habibe, ''Kalk gülüm, yatsıyı kılıp yatalım. Allah büyüktür. Ümitsizlik mümine yakışmaz. Allah merhametlidir. Sabrımızı deniyor olabilir. Bir gün dualarımız icabet eder inşallah.'' Kalktılar, namazlarını zoraki eğilip kalkmayla kıldılar, ibadetten duydukları hazdan dolayı adeta acılarını duymuyorlardı. Yattılar.
1: Ana Yüreği 7. Bölüm. Roman Kuşağı

dağlara güneş olur. Bu kıvılcım sadra düşer, gönüllerde umut pişer. Alnı secdede yükseldi, insan oldu beşer. Bağrında bir yangın, bir bismillah haykırır. Bir yumruk, bir kurşun, bir slogan haykırır.

vakt yakınlaştı. Yakın durdu zaman. Vakit tamam tamam tamam. Az ötede göründü ayrı. Nuru infaz etmeye and içmiş karanlık. Birazdan kaybolacak gece. Kurbanını adayacak, doğacak şafak. Eli tetikte bekliyorum kara yüzlü cellat. Silahların ucunda göründü ölüm. Vur emriyle vuruldu her yanım. Etrafa yayılan kurşun sesleri. Ölüm kustu namlular. Kana boyadı masum bedenleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yar yere serildi. Ayrıldı can kaybından. Gençliğinin baharındaydı Furkan. Alnında nişanesiydi tertemiz kan. Sular çekildi, gemiler can çekişti. Esir alındı insan. Ey mavi Marmara'nın aşklı yolcuları, kıpkırmızı kanlarıyla güllere koku veren kahramanlar. Ey sevdalarına kırmızı ölümler giydiren yiğitler. Şehitlik bahçesinde can veren bedenler. Yevmül kararda hayat bulan şehitler. Kanınız bereket kattı çorak toprağa. Ümmet dirildi, milyar yıldız pahasına şafağa girildi. Selam olsun sizlere, selam olsun İbrahim Bilgin'e, Cevdet Kılıçlara, Cengiz Akbüz'e. Selam olsun Çetin Topçuoğlu'na, Ali Haydar Bengi'ye, Fahri Yıldız'a. Selam olsun Cengiz Songür'e, Necdet Yıldırım'a. Selam olsun şehitlerin yiğit evladı Furkan Doğan'a. Selam olsun Şeyh Ahmet Yasin'e, Rantisi'ye, Şikaki'ye. Ve selam olsun onur sahibi gazilere.

0: 105. Bölüm. Abdullah bin Haram, Serveri Enbiya Efendimizin huzuruna girdiğinde her zaman olduğu gibi gülümseyen gözlerle karşılaştı. Ey Allah'ın peygamberi! Bu gece bir rüya gördüm. Bedir Harbi'nde şehit düşen Mübeşşir'le karşılaştım. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Yakında bize geleceksin ey Abdullah. Sen neredesin şimdi?
1: Cennetteyim.
0: Senin Bedir'de öldürülmüş olduğunu biliyorduk. Allah bize yepyeni bir hayat verdi, diriyiz. Abdullah Serveri Enbiya Efendimizin yanından ayrıldığı zaman şehit olma ümidi daha da kuvvetlenmiş bulunuyordu. Oğlu Cabir'i yanına çağırdı. ''Bak oğlum'' dedi. ''Yarın muharebede şehit olacağımı umuyorum. 7 tane kız kardeşine sen bakacaksın. Ayrıca üzerimde ödeme imkanı bulamadığım borçlar var. Onları ödemeni de vasiyet ediyorum.'' Bundan sonra Abdullah, pek az zamanın kaldığı dünya hayatından ayrılmanın ve ahiret yurduna geçmenin manevi hazırlığıyla meşgul olmaya başladı. Yeni yaptırdığı dayalı döşeli evine yerleşmek üzere yükünü toplayan bir insan gibiydi. Dünya ona yabancı gelmeye başlamıştı. Bazen yüzünde keder izleri görünüyordu. Bunlar, peygamberler imam efendisinden ayrılmanın acısı ve her biri bakıma muhtaç 7 kızını henüz buluğ çağına ulaşmış bulunan oğluna bırakmanın verdiği mahzunlukla ilgiliydi. Cuma namazı için ezan okundu. Resulullah Efendimiz hutbede sabır ve sebat gösterilmesini, ciddiyetin elden bırakılmamasını anlatan bir konuşma yaptı. Hutbe bitince İbn-i Selül her zamanki

lüzumsuz adeti üzere ayağa kalktı ve ''Ey insanlar, aranızda bulunan Allah'ın Resulüne itaat ediniz. Sözlerini dinleyiniz ve ona yardımdan geri durmayınız.'' dedi ve yerine oturdu. İbn-i Selül'ün bu sözleri söylemesine ihtiyaç yoktu. Hiç kimse onun bu sözlerinden dolayı itaat etmez yahut itaatini artırmazdı. Onun tarafından itaat etmeyin denilmiş olması da durumu değiştirmezdi. Resulullah Efendimiz İbn-i Selül tarafından yapılan bu lüzumsuzluğu hoşgörüyle karşılıyor, ses çıkartmıyorlardı. Namaz kılındı. Fahri Kainat Efendimiz silahını kuşanmak üzere evine girdi. En yakın arkadaşları olan Hazreti Ebubekir ve Ömer bin Hattab da yanındaydı. Zırhını giymesine, silahını kuşanmasına yardım ettiler. Bu arada Evs kabilesinden iki büyüğü olan Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr, Medine dışında muharebe etmek için ısrar edenleri paylıyor, Resulullah Efendimiz düşüncesini açıkça söylemişken zorlarcasına dışarıda savaşma tarafını tutmalarından dolayı onları azarlıyorlardı. Odasından zırhını giymiş ve silahını kuşanmış halde çıkan Efendimiz pişmanlık dolu seslerle karşılaştı. ''Ey Allah'ın peygamberi, seni hoşlanmadığın bir karara zorladık. Bizi hoş gör ve nasıl savaşmamızı dilersen öyle emret. Bir peygamberin savaş kararını verip zırhını giymesinden sonra savaşmadan dönmesi doğru olmaz. Ben size doğru bildiğim kararı bildirdim, kabul etmediniz. Artık yürüyün, Allah korkusu üzere olmanızı ve düşmanla karşılaştığınız zaman sabır ve sebat göstermenizi. Allah size neyi emrederse onu yapmanızı tavsiye ederim.'' Bu sırada Neccaroğullarından Malik bin Amr'ın cenazesi de Resulullah Efendimizin önüne getirilmiş bulunuyordu. Müminler saf bağladılar. Namaz kılındı. Yakınları onu defnetmek üzere aldılar ve kabristana doğru ilerlemeye başladılar. Silahını kuşanan geliyordu. Bin kişilik bir ordu toplanmıştı. Amr bin Ümmi Mektum vali olarak Medine'de bırakılacak, namazları kıldıracaktı. Muhacirlerin sancağı Musab bin Umeyr'e, Evs'in sancağı Üseyd bin Hudayr'a, Hazreç'in sancağı da Sa'd bin Ubade'ye verilmişti. Hareket emrinin verilmesi zamanı yaklaşmış bulunuyordu. Allah'ın selamı üzerine olsun ya Nebiyallah. Sana da Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ey Hanzala. Selam vererek Nebi Ekrem Efendimizin önünde duran genç, ''Bu gece evleniyorum ya Nebiyallah. Orduyla birlikte çıkmasam da sabahleyin size kavuşsam olur mu? Bu gece izinli sayar mısın beni? Olur ey Hanzala. Bize Uhud'da kavuşmak üzere sana izin.'' Hanzala memnuniyetle ayrıldı. Resulullah Efendimiz'den savaşa katılma iznini alan Amr bin Cemuh evine varmış, güzelce gusletmiş, daha sonra silahını kuşanmıştı. Kıbleye döndü ve ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, şehitlik istiyorum senden. Artık beni bir daha buraya döndürme.'' diye niyaz etti. Ardından onun neler yaptığını seyretmekte olan hanımı titremekten kendini alamadı. Topal ihtiyarı son defa gördüğünden emindi. Son derece içten, son derece samimi bir yalvarış dinlemişti. Daha sonra Amr, elinde kılıcı olduğu halde vedalaşarak ayrıldı. Hareket emri verildiğinde akşam yaklaşmış bulunuyordu. Şeyh'in adı verilen yerde ilk mola verildi. Gece burada geçirilecekti. Resulullah Efendimiz nöbetçiler dikti ve ordu istirahati çekildi. Bir kısım müminler yarınki muharebeyi ve neler yapacaklarını düşünürken orduda içten içe bir kaynaşma, bir huzursuzluk başlamış bulunmaktaydı. İbn-i Selül bir karı suratıyla etrafındakilere bu hareketin doğru olmadığını
halkın göz göre göre ölüme götürüldüğünü söylüyor, cahillerin sözlerine uyulduğunu, tecrübe sahibi olanların sözlerine itibar edilmediğini anlatmaya çalışıyordu. Resulullah Efendimiz'i arzu etmediği halde ısrarla Medine dışına çıkarmaya zorlayanlar, bu yaptıklarının doğru olmadığını geç de olsa anlamanın pişmanlığını duymaktaydılar. Sabahleyin Resulullah Efendimiz orduyu gözden geçirdiler. İçlerinde çocuk yaşta olanlar vardı. Onları birer birer çıkardı. Yarının büyükleri olmaya hazırlanan Zeyd bin Sabit, Üsame bin Zeyd, Ebu Said Hudri, Semure bin Cündüp, Rafi bin Hadic, Abdullah bin Ömer gibi henüz 15 yaşına ulaşmamış olan çocukları birer birer ayırdı. Onlar yine Medine yolunu tutacak, istekle gelmiş olmalarına rağmen savaşa katılamayacaklardı. Ya Nebiyallah, Rafi güzel o kadar. Orduda bulunmasında fayda görüyoruz. Bu söz söylenirken Rafi de ayak parmakları üzerinde yükselmeye, daha boylu görünmeye çalışmaktaydı. Teklif kabul edildi ve Rafi orduya katıldı. Bu sırada Semure bin Cündüp de üvey babası Mürey bin Sinan'ın yanına yaklaşmış. Babacığım, Rafi'nin muharebeye çıkmasına izin verildi. Halbuki güreşsek ben Rafi'yi yenerim demişti. Mürey ses çıkarmadı. Resulullah Efendimizin yanına doğru ilerledi. Üvey oğlunun söylediklerini ona ulaştırdı. 2 dakika sonra çepeçevre bir halka meydana getiren seyirciler, iki delikanlı namzedinin güreşini seyretmeye başladılar. Alt alta, üst üste birkaç dakika devam eden güreşin sonu, Demüren'in iddiasına uygun olarak neticelendi. Bu birkaç dakika seyircilere muharebe heyecanını unutturdu. Onları da gençlik yıllarına götürdü. Güreş bittiği zaman Semure artık savaşa katılma hakkını elde etmiş bulunuyordu. Bu çocuklar ölümün manasını bilmez değillerdi. Delikanlılık günlerine henüz adım atmak üzereydiler. Girecekleri savaştan sağ salim çıkacaklarını hiç kimse söyleyemezdi. Birkaç saat sonra kendilerinden en az 3 kat fazla olan bir düşmanla karşılaşacaklarını, adlarını bildikleri gibi biliyorlardı. Buna rağmen gönülleriyle gelmişler ve geri dönmemek için çareler aramışlardı. Güneş battıktan sonra Resulullah Efendimiz, ''Bizi düşman ordusuna uğramadan Uhud'a götürecek olan var mı?'' dedi. Ebu Haysem'e bu görevi üzerine alacağını bildirdi. Böylece o önde olmak üzere ordu tekrar yürüyüşe geçti. ''Durun, nereye gidiyorsunuz?'' Bu ses kör bir adama aitti. Mirba bin Kayzi diyorlardı ona. Ordunun kendi arazisinden geçtiğini fark edince yerinden fırlamış, yerden avuçladığı toprağı savurmaya başlamıştı. ''Sen Allah'ın peygamberi bile olsan toprağımdan geçme hakkını sana tanımıyorum.'' diye bağırdı. ''Dur bir adam, biz düşmanla savaşmaya gidiyoruz.'' Mirba kimseyi dinlemeye niyetli değildi. Avucundaki toprağı savururken, ''Bu toprağı senden başkasına savuramayacağımı ah bir bilsen ey Muhammed.'' diyordu. Ona doğru koşanlar oldu. Hakkından gelmek istiyorlardı. Abdüreşel onlarından Sa'd bin Zeyd yetişmiş ve elindeki yayı adamın başına indirmişti. Resulullah Efendimiz derhal müdahale etmiş. ''Bırakın, kör bu adam. Gözü de kalbi de kör.'' demişlerdi. Onun kabilesinden olan birkaç kişi ona vuran adama çıkıştılar. Üseyd bin Hudayr ileri atıldı. ''Elbet vururuz. Adamın Resulullah Efendimiz'e söylediği sözleri duyacak kulağınız mı yok sizin?'' diye haykırdı. Nebi Ekrem Efendimiz Üseyd'i itidale davet etti ve yürüyüş tekrar başladı.

''Ben emretmedikçe buradan ayrılmayacaksınız.'' dedi. Daha sonra ashabına döndü. Cibril kalbime şu hakikati vahyetti. ''Hiçbir insan dünyada kendine takdir edilen rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Geç de olsa takdir edilen rızık sahibini bulacaktır. Dikkatli olun, Allah'tan korkun ve rızkınızı ararken güzel bir yol tutun.'' dedi. Burası pazar yeri değildi. En geç yarım saat sonra savaş başlayacak. Düşmanla boğaz boğaza gelinecek, ölümle kucaklaşılacaktı. Aslında pek değerli olan bu mübarek sözler şu anda mı söylenmeliydi? Fakat peygamberler İmam Efendimiz'i bu sözleri söylemeye sevk eden bir sebep vardı. Ve biraz sonra gün gibi açığa çıkacaktı. Okçular başlarında beyaz elbiseli Abdullah bin Cübeyr olduğu halde geçitte kendilerine gösterilen yeri aldılar. Peygamber Efendimiz geride kalanlara kendisinden emir almadıkça savaşa başlanılmamasını tenbih ettikten sonra geçide kadar vardı. Düşmanın bu taraftan hücuma kalkacağından endişe ettiğini anlattı. Evvelki sözlerini bir defada burada tekrarladı ve ellerini kaldırdı. ''Allah'ım, vazifelerini onlara anlattığıma sen şahit ol.'' dedi. Bu sırada orduda bir kaynaşma olduğu görülüyordu. Mesele kısa zamanda anlaşıldı. Homurdanarak Medine yolunu tutan İbn-i Selül, ''Burada kendimizi öldürmenin manası nedir anlamadık.'' diye haykırmaktaydı. Onun gibi düşünen pek çok adam da onu takip ediyorlardı. Sayıları 300 civarındaydı. İbn-i Selül, Müslüman olduğunu söyleyeli beri fırsatlar gözetmiş, fitne ve fesat çıkartabilecek imkanlardan faydalanma yolunu hiç ihmal etmemişti. Müminlerin arasına katılan, onlara bıyık altından gülmeyi ihmal etmeyen İbn-i Selül, Uhud Dağı'nın eteklerine geldiği ve Mekkelilerle karşı karşıya durulduğu sırada müminlere en büyük darbeyi vurabileceğini anlamış, ömründe ele geçirebileceği en büyük fırsatın gün gibi doğduğunu gözleriyle görmüştü. Her biri intikam ateşiyle kavrulan 3000 kişilik bir ordunun karşısında kendi emriyle hareket edecek 300 kişiyi alıp gidivermek az iş sayılmazdı. 300 kişi, ordunun 3'te 1'i demekti. Böylece bir hareketle ordunun bel kemiğini kırmış olacaktı. Geri kalan 700 kişinin kılıçtan geçirilmesi kolaydı. Onları verdikleri bu çirkin kararlardan döndürebilmek için yanlarına katılan Abdullah bin Amr bin Haram, ''Sen ne yaptığını biliyor musun ey İbn-i Selül?'' dedi. İbn-i Selül, aklını yerli yerinde kullanan büyük bir adam edasıyla cevap verdi. ''Evet ey Abdullah, yaptığımı bilerek yapıyorum. Görüyorsun Kureyş'in hazırlığını ve kuvvetini. Şurada durup kendimizi kırdırmanın manası nedir?'' Ben görüşümü Medine'deyken bildirmiştim. Fakat sizin adamınız cahillerin sözünü bizim sözümüzden üstün tuttu. Abdullah, Resulullah Efendimiz'e karşı böyle davranmanın doğru olmadığını, Müslümanları böyle bir günde bırakıp gitmenin meydana getireceği zararı anlatmaya çalıştı. Sözlerinin hiçbir tesiri olmuyordu. Yol uzamış, Medine'ye yaklaşmışlardı. Artık onları döndüremeyeceğini kesin olarak anlamış bulunuyordu. ''Ey Allah'ın düşmanı!'' dedi. ''Allah sizi rahmetinden uzak tutsun. Hiç şüphe etmeyin ki Allah Teala peygamberini size muhtaç etmeyecektir.'' Ve daha sonra oradan ayrıldı ve Uhud'a doğru ilerlemeye başladı.

büyütmek çiçeğini, duyguların en güzeliyle ve uğurlamak onu gözyaşıyla, sancılı yürekle, uğurlamak onu, uğurlamak yere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi! Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden, tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan
1: ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
2: Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardından. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-ül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olanı. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin. Yer ve gök.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı,

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz: Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7. Telefon: 0543 283 0990, 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
0: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2, kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
7: Kur'an Meali başlıyor.

Kerim ve Türkçe Meali. On üçüncü cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

0: Hükümdar, onu yanıma getirin, özel danışman edineyim dedi. Onunla konuştuktan sonra da, sen artık bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam itimat edilen bir müsteşarsın dedi.
1: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf, beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi.

0: Böylece biz Yusuf'a Mısır'da iktidar verdik. Dilediği yerde konaklayabilir, orayı dilediği şekilde yönetirdi. Biz lütfumuzu dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Ahiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Gün geldi, Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar.

0: Yusuf, onların zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki, siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam ölçek veriyorum. Ve ben dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya, başka herkesten fazla özen göstermekteyim.
1: فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Eğer onu getirmezseniz, o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Onlar, bakalım babasından ona izin almanın bir yolunu bulup, bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler.

0: يَرْجِعُونَ
1: Yusuf, zahire tartan görevlilerine de dedi ki, onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklerinin içine koyun. Böylece belki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varıp yine gelirler.

0: يَعْلَمُونَ
1: Babalarının yanına dönünce, sevgili babamız dediler. Ölçeğimiz, tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek sefer, öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki, onu vesile ederek daha çok tahsisat alalım. Onu gözümüz gibi koruyacağımıza kesin söz veriyoruz.
0: قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi, bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Yüklerini açınca da zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve baba, baba dediler. Daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geri verilmiş. Gidelim yine evimize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Hem bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir. İhtiyacımıza yetmez.

0: أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup şöyle cevap verdi. Siz kendiniz helak olmadıkça onu bana getireceğinize dair Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki, Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir.

Ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler.

Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Onlar Yusuf'un huzuruna girince, öz kardeşini yanına çekti ve, iyi bilesin ki, ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme, dedi.

0: السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: Onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un görevlilerinden biri, "Ey kafile, durun, siz hırsızlık yapmışsınız," diye nida etti.
0: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
1: Onlar geri dönüp geldiler ve, "Mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz?" dediler.
0: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٍ
1: Görevlilerden biri, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim," dedi.

0: Allah'a yemin olsun ki, biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz, dediler.
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
0: Görevliler, peki yalancı çıkarsanız cezası ne, dediler.

Cezası dediler, kimin yükünde çıkarsa, işte o onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.

Onlar, eğer o çalmışsa, zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf, bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de dedi ki, asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor ya, o yeter.

0: Yusuf'un kardeşini alıkoyması karşısında onlar şöyle dediler: Aziz vezir, onun pirifani bir babası var. Onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyiliksever insanlardan olarak görüyoruz.
1: قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنَّ

0: Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz.
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: Vakta ki Yusuf'un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip aralarında fısıldaşarak şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki, Allah'ı şahit tutarak babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz? Ben buradan bir adım bile atmam, ayrılmam. Ancak babam bana izin verirse, yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse, o başka.
1: اَرْجِعُوا اِلَىٰ اَب۪يكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ

Siz dönün, babanıza deyin ki, sevgili babamız, bizler farkına varmadan, oğlun inan ki hırsızlık etmiş. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Söz verdiğimiz zaman, bu durumun ortaya çıkacağını nereden bilebilirdik? Gayb bize emanet edilmiş değil ki.

İnanmazsan gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, söylediğimiz doğrunun ta kendisidir. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki,

0: Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ.
0: Oğulları şöyle dediler. Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin.

0: Ben dedi, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum.
1: يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا

Evlatlarım, haydi gidiniz. Bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak, var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kâfirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.

0: Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girerek, "Aziz vezir," dediler. "Biz de ailemiz de yine darlık ve sıkıntıya düştük. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver de, parasını veremediğimiz kısmı da sadakanız olsun. Şüphesiz ki Allah, tasadduk edenleri fazlasıyla ödüllendirir."
1: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ
0: "Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf, siz," dedi, "cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Aa, sen yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur.
0: اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي

şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp, onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin.

0: Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi,

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

büyütmek çiçeğini, duyguların en güzeliyle ve uğurlamak onu gözyaşıyla, sancılı yürekle, uğurlamak onu, uğurlamak gelelim.

0: Zamanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.